ve ürettiği malların niteliği kaçarlarsa bu miktar çok daha fazla biraz daha ulaştırılması. Dolayısıyla bu ve...